Ipul, ati rebutan apa yoan? Nek gak ayem ngene iki lho temenan lho Bang Ipul yo, temenan. Bu Sri Ponco, matur sembah nuwun. Bu Titi iki spesial pencak yo.